0: omo fa se sika omo fa bin kan omo fa se se Ghana kwan na Ghana driver fo enye ba bin fa
1: da Ghana fo
0: e driver fo enye ba bin fa ami da yedi kan ma me mama
1: ba so onu answer na to fo onu mo se se sia de no kase